Güneşine doğuyor sabah oluyor sabah oluyor. Güneş güneşine doğuyor sabah oluyor.